Yevan orijinali peşerman ama nasıl seri gıgamıyor, gıgamıyor. Yetmer anam karet mutarrafankı darçat datavur mes kamegadren mer korsrat sirov.